0: Okay, bakalım. Olumsuzluğu var. Tamam.
1: Yourself at 215 first now at 18 cost.
2: Medical art, first.